Okay ke icala selinga kimi nicela lami sekuthi ngikudlalele ingoma yakho umlaleli ecelile khona ke ezinye ngizobe ngilanda kude nizongibekezelela nje ngoba isikhathi sethu siyavuma mase ngilanda kude nizongibekezelela ngizoshuma singilanda kude uyabona ke lezi ngizilanda kude kodwa kwamanje nje nazileze khona seduzane ngizosheshe ngeyithole ngapha ke unombolo wethu ile ngoma ka Selby Cousin ethi ke ngizomethemba njalo icela umama uSkhosana unumber 1 ake sidedene